Biliyor musunuz? Bir an gelir, bir kişi olabilir, fırtına gibi girer ama geçer.

gelmiş buraya bana laf sokuyor. Kurnazı oynuyor. Yok be, uğraşamam ben ya. Gel, güzelce dolaşalım da